ve iki kaşımın arasında, tam ortasında alnımın zonkluyor bir damar, neredeyse kopmak üzere. Paris'e yağmur yağıyor. Karanlık kaldırımlarından Paris'in kapkara sular akıyor. Yıldızlar da küsmüş o gece. Ay küsmüş. Kapkara bir adam, kara küçük bir eli hapsetmiş avucunda.

yoldaşım, gözüm. Bir bahar dalı kırılmış içimde, kuş cıvıltısında, erik çiçeğinde, ince bir sızı gibi koyup gitmiş durdum.

dal kırmızı nar çiçeği. Yapma. Bakma öyle. İncitme gözlerimi. Gözyaşlarım çağıl çağıl yüreğime akıyor. Ter içinde sırılsıklam bedenim ağlıyor. Üşüyor gözlerimde kalan son ayrılık. Bu gece...

koca dünya içinde bir başıma. Ah, acımasız bir sonbahar fırtınasında yitirdim Şahin'i. Yitirdim. Yüreğimin sevgilisiydi. Amacımın yüreğiydi.

bir daha gelmeyecek artık. Bir daha gülmeyecek artık. Üşümüş elleriyle okşamayacak saçlarımı. Her çatıldığında kaşlarım sarılıp birdenbire belime, yüzüme bir öpücük konduruverip de kaçıvermeyecek. Ah dahi demeyecek artık. Paris'e yağmur yağıyor. Uzadıkça uzuyor sızım sızım sızlayan gece. Bu gece sahipsiz ayrılıklarlayım. Paramparça hasretim. Yüreğim paramparça. Ve tam kalbimin ortasında zonkluyor bir damar. Neredeyse kopmak üzere. Neredeyse infilak edecek bedenim. Kapkara bir yağmur yağıyor Paris'e.